0: Başım her neyse çıkıyorum da.
1: Ya. Yakın çoğun bir kan tapsırınız. Kilesi yakın çoğun.
0: Yine bir terapep vereyim.
1: Yok terapep yiyen son o bizi.
2: Rasul, lan bir kudurttur şu ha. Şimdi kız bir tıkta babası. Ben de kız bu şurada niye yok? Vesi yok. Registratora kırgın cilde vesi var.
1: Yok, aşağıda bir adamla buralım.
3: Adam az yok, biz de paralılık. Cana yıkkın ne burası, cazı kirli.
4: Bir kırmızı kakara otur musun lan? Bu ayı kim aldı? Nasıl bir tip dursun?
2: Alo. Ne çok tutturum.
5: At the end of a busy workday, Dr. Yeginbayeva is waiting for two special guests who are dropping in for a visit. She hasn't seen her daughters in 4 months.